0: Amla, takik kim yiyor?
1: Ning dogi çakça sidi gövi. Tadı takçe cebu tüngü şi.
2: Ning patanda, ning yukça gyat şip çuşa.
0: Kekep rengsigi dünün ningzı kapça. Cebu kantiyen yebala. Yönca liyolar şeba piro. Lamsa şakçı çekugi. Dogi parse sidi çepsu çep döş. Nebe bili yüçin yüksa.
2: Kirin canlangı ımcı samı şakçı çekü şi.
0: Cezik mari ngare çeço. Çocuk şöp yola sana.
2: Les.
1: Bu.
0: Amla.
1: Gelda. Gelda.
0: Amla, karısın güyü.
1: Ma. Rali ciyü.

kiran kalib edu. Lekbar sunsi. Jangme lume yam chebsi. Guni rigu shu. Wenjang, keki zisim data nyambar shubwe donsamsi yinbar si. Chobula, meto shebe zisim sabkyang. Ketan chewe dama sala lungsu.

0: Pirdos! Pirdos ma! Ya da da gel Pirdos! Bu ne yer lan Pirdos ma? Pirdos! Pirdos! Ya şuna şuna ya şuna.
1: Mi donda.
2: Moko.
1: Namju pir sabji. Mi dan jeda jingmen be. Zhang kan yisbur ge zhongguo zhijue qia xie xia ba da.